gurbetin ıssızdır geceleri. Yar tenimin sıcağına hasretim. Arada aşk